Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, evet. Kayasa, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı, yaşlı,